herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim canım, sen gitme.

kimse yüzünle. Nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel. Hiç doymadı gönlü, yüzü bin güle bedel.

0: İşte sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde Radyo Ülkü. Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.
1: Öl kal ama bu gece yatmam yanında. İhanetin zehiri var hala kanında. Kır dök ama yakışmaz benim adamıma.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün Göksel'in ilk albümünden uzun uzun yollarla başladık programa. Yıl 1997. İzmirli şarkıcı ve besteci Ümit Sayın'la devam ediyoruz. Şarkımız Hicran. Hoş geldiniz.

0: Retro'dan Sezen Aksu'nun Gülümse albümünden Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam şarkısını çaldım size. Söz Aysel Gürel, beste ve düzenleme ise Onat Unç. Kayahan'la devam ediyoruz. Sanatçının Yemin Ettim albümü 1991 yılında yayınlandı ve albümün çıkış şarkılarından bir tanesi. Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şimdi bizimle.
1: Adres

şu çalınışı kapını. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Bir tanesi Seninim sonrasında 1999 yılındayız. Yaşar Esirinim albümünden unutulmaz şarkısı Sebepsiz Fırtına şimdi bizimle.
1: Girilir büro bir sebepsiz fırtına, kardeşidir umut aşkın

albümünden. Söz ve müzik Şehrazat'a, düzenleme Uzay Hep Ali'ye ait. Bu saatten sonra sonrasında Işın Karaca'nın ilk albümüne gidiyoruz. Yıl 2001. Ana Dilim Aşk albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı La.

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
12: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
13: Her zaman, her yerde.
11: Radyo Ülkü.

popunun en güzel şarkılarından bir tanesi Çelik. 1995 yılında yayınladığı Benimle Kal'ı ve Retro'ya Tarkan'la devam ediyoruz. Ölürüm Sana albümündeyiz. Albümün unutulmaz slow şarkılarından bir tanesi Unut Beni. Şimdi bizimle.

ayrılık şarkılarından bir tanesi olabilir. Hakan Peker ve Günahlar. Söz ve müzik Ayşe Okur, Erkan Okur, düzenleme ise Feyyaz Kuruş'a ait. Hakan Peker'den dinledik. Bugün kapanış şarkımızsa 1995 yılından Ege Senden Uzak albümünden seçtiğimiz şarkı Yaz Aşkım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Buz-

0: Çeteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram, Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton, Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Ülkemiz genelinde Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 456.050 adet otomobilin %41,8'i benzin, %31,6'sı hibrit, %17,8'i elektrikli, %7,8'i dizel ve %1'i LPG yakıtlı araçlardan oluşurken en çok tercih edilen renkler ise sırasıyla gri, beyaz, siyah ve mavi oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, markalaşma sürecinin tüm kent paydaşlarının katkısıyla ve ortak akılla yürütülmesi gerektiğini belirterek, Mersin olarak kentin markalaşma yolundaki bu birlikteliği yeni bir modelle hayata geçireceğimizden eminiz dedi. Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada Silifke Belediye Meclis Üyesi ve Silifke Belediye Spor Kulübü eski başkan yardımcısı AŞ tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Mersin'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklandı. Onu hakkında adli kontrol kararı verildi. Mersin'de jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan bir arsayı sahte noter vekalet belgesiyle 20 milyon liraya satmaya çalışan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Zanlılardan bazılarının otomobille kaçarken yakalandığı operasyonlarda çok sayıda çalıntı para, altın, cep telefonu ve çeşitli eşyalar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Mersin'de geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılan 1,5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği evin balkonunda bu kez anneanne akıma kapılarak yaralandı. Olay Akdeniz ilçesi Gündoğdu mahallesinde meydana geldi. Vatandaşlar bir an önce önlem alınmasını istedi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Silifke'nin tarihi, turizmi, tarımı ve ekonomik potansiyeline değinerek ilçenin sahip olduğu değerlerin daha etkin tanıtılması için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basının işbirliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Silifke'de belediyeye hizmet veren temizlik aracı sürücüsü görev sırasında aracı izinsiz kullanırken polis tarafından alkollü yakalandı. Olayın ardından adli soruşturma başlatılırken Silifke Belediyesi de sürücünün iş akdini feshetti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde karpuz yüklü arabayı çekerken aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle yere yığılan at tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Koruma altına alınan at Antalya'dan bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Öte yandan atın sahibine para cezası uygulandı. Mersin'de muzun fiyatı bahçede 25-30 TL'ye kadar düştü. Üreticiler 100 ile 120 TL arasında satılan ithal muzun yerine bahçede 30, pazar ve marketlerde 50 ila 70 TL arasındaki yerli muzun tüketilmesini önerdi. Mersin'de ailesiyle gittiği sahilde denize giren 7 yaşındaki çocuk suda kayboldu. Dalgıç polisler tarafından bilinci kapalı halde bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu sahilinde yaşandı. Mersin'in Anamur ilçesinde kurulan Anamur Kadın Girişim Kooperatifi, coğrafi işaretli Anamur muzundan tamamen doğal ve katkısız yöntemlerle muz lokumu ve muz lifinden elde edilen hijyenik pamuk üretimi yaparak ilçeye inovatif katkı sundular.
6: Radyo. Radyo Ülkü.
8: Mersin'e rüzgar ve yangın riskine karşı uyarı geldi. Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının birçok bölgede 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, Orman Genel Müdürlüğü yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın orman yangını riskini en üst seviyeye taşıyacağı uyarısında bulundu. Mersin merkezli yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edilirken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dünyada gıda güvenliği ve beslenmenin durumu 2026 raporunu değerlendirerek Türkiye'nin gıdayla erişimde önemli başarılar elde ettiğini, ancak sağlıklı beslenme maliyetleri, obezite oranları ve tarımsal destek politikalarında atılması gereken kritik adımlar olduğunu, baklagil desteğinin sağlıklı beslenme imkanı sunabileceğini vurguladı. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarını AK Parti Mersin Milletvekilleri Nurettin Nebati ve Ali Kıratlı'ya iletti. Başkan Veysel Sarı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda modern sanayi sitesi ihtiyacından kredi faizlerinin düşürülmesine kadar birçok talep rapor halinde milletvekillerine sunuldu. Türkiye'nin en önemli narenciye merkezlerinden Mersin'de limon üreticileri zor bir dönemden geçiyor. Yeni hasat sezonuna yaklaşık bir ay kala depolardaki ürünlerin fiyatı 55 lira seviyelerinden 25-30 liraya kadar geriledi. Çiftçinin borcu borçla kapatmaya çalıştığını belirten Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yetkililere acil destek çağrısında bulundu. Türkiye'den bu yılın ilk 6 ayında 911 milyon 35 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2026'nın Ocak-Haziran döneminde 807 bin 114 ton turunçgil dış satımı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin cenazeleri Tarsus'ta toprağa verildi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar sahilinde denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda takla atan otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kaza Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'de hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, seyahat ettiği otobüste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de yürütülen proje çerçevesinde balıkçı oltalarına takıldıktan sonra tedavi edilen Göksu ve Mersin isimli iki yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında merkez ilçe kaymakamlarının katılımıyla değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, piyasadaki fiyat dalgalanmalarının çiftçiyi derinden sarstığını vurgulayarak önümüzdeki yıl ürettiği üründen ne kazanacağıyla ilgili herhangi bir netlik yok. Üretim maliyetlerimiz her geçen yıl artarak devam ediyor, ancak bu artış maalesef pazara, yani satış rakamlarımıza yansımıyor. Çiftçi borcu borçla kapatıyor dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli fırtına 5 mahallede 3000 dönümlük mısır ekili alanın zarar görmesine neden oldu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, zarar tespit çalışmalarının ardından mağduriyetin giderilmesi için girişimde bulunacaklarını açıkladı. Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 119.101 araç kontrol edildi, 1.366 araç trafikten men edildi, 1.840 ticari taksi denetlendi. Mersin il genelinde son bir haftada çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 662 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi. 5 yabancı uyruklu şahsın da düzensiz göçmen merkezine gönderildiği açıklandı. Mersin'de 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci'nin yaşamını yitirdiği elektrik akımı faciasının ardından aynı bölgede yeniden elektriklenme yaşandığı iddiaları üzerine bir açıklama yapan Birlikte EMO platformu, sürecin dedikodu veya yüzeysel beyanlarla değil, bağımsız bilirkişi ve ölçüm cihazlarıyla aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Mersin'de araç kiralama sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin vatandaşları 417 bin TL'den fazla dolandırdığı belirlendi. Mersin'in Silifke ilçesi Susanoğlu sahilinde şezlong satışı yapan işletmenin plajda oturanların üzerine kum atarak kaldırmaya zorlaması üzerine harekete geçen Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Halka açık sahili işgal eden ve vatandaşları sahilden çıkarmaya çalışan işletme çalışanlarına tepki veren vatandaşlar şikayetçi oldular. Mersin Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Adem Yaşat, piyasalardaki durgunluğun yanı sıra esnafın finansmana ve krediye erişimde ciddi sorunlar yaşadığını belirterek, bu zorlu sürecin aşılması için ilgili kurumların daha güçlü destek mekanizmalarını devreye almasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Yaz aylarında etkisini arttıran sıcak hava dalgalarının özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için hayati risk oluşturduğunu belirten check-up uzmanı Doktor Ayşegül İşlek Yüksel, güneş çarpması yalnızca güneş altında gelişmez. Kapalı ve aşırı sıcak ortamlarda, yoğun egzersiz sırasında ya da sıcak araç içinde de ortaya çıkabilir. Tedavide en önemli unsur zamandır. Hızlı soğutma hayat kurtarır dedi. Mersin'in Silifke ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken çok sayıda angus cinsi büyükbaş hayvan telef oldu. Kaza Silifke-Mut Karayolu'nda meydana geldi. Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan yangın söndürme helikopterlerinin, karadan ise arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. 1-4 Ekim 2026 tarihlerinde yapılması planlanan Beach Tour Mersin etabı federasyonun aldığı kararla takvimden çıkarılırken iptalinin gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Organizasyon geçtiğimiz yıl Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kız Kalesi sahilinde yapılmıştı.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor. Radyo Ülkü,
8: Ülkü. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, uyuşturucudan organize suç örgütlerine, çetelerden kadına yönelik şiddete ve trafikte terör estiren magandalara kadar toplum huzurunu bozan hiçbir yapıya göz açtırmayacaklarını belirterek, hukukun kabul etmediği ne varsa biz karşısında olacağız dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, bankaları bölge müdürlüklerini Mersin'e taşımaya davet ederek Mersin'in önümüzdeki dönemde önemli bir ticaret merkezine dönüşeceğini, kentin ekonomik potansiyelinin ve büyüme ivmesinin bölgesel yapılanmalar açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Mersin'de elektrik akımına kapıldıktan sonra yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci için ailesi, mahalle sakinleri ve avukatları bir araya gelerek sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi. Yapılan açıklamada olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve ihmali bulunanların hesap vermesi istendi. Mersin'in Silifke ilçesinde CHP'li Mustafa Turgut'un Haziran ayında rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası belediyenin ödeme krizi yaşadığı ortaya çıktı. Kent lokantasına ürün temin eden market yöneticileri astıkları pankartta Silifke Belediyesi kent lokantasına gözde marketten alınan gıdalar ödenmediğinden dolayı Silifke Belediyesi'ne gıda satışımız yoktur denildi. Mersin Çevre Platformu sahilleri ele geçiren mikroplastik atıklara karşı Silifke'de yaptıkları açıklamada uyarılara rağmen önlem alınmadığını, plastik atıkların çevre felaketine yol açtığını, kirliliğin zincirleme olarak insanların sofrasına kadar ulaştığını belirtti. Mersin Eczacı Odası, Mezitli'de nöbetçi bir eczaneye düzenlenen saldırıya tepki göstererek sağlıkta şiddetin önlenmesi için caydırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi istendi. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık mahallesi sınırlarında evlerin ve ağaçlık alanların olduğu bölgede otluk alanda çıkıp büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle zamanında kontrol altına alınarak söndürüldü. Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Antep fıstığı üretiminde verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik teknik personeller tarafından Senir Mahallesi'ndeki Antep fıstığı bahçelerinde kontroller gerçekleştirdi. Mersin'in Mut ilçesinde motosiklet otomobile arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza Mut-Kozlar yayla yolunda meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde 2 farklı noktada vinçle minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlarda vinç ve minibüste maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Göksu Vadisi'nde yetişen kaliteli incirlerde hasat dönemi başladı. Kendine özgü iklimi ve verimli topraklarıyla öne çıkan bölgede üreticiler sezonun ilk ürünlerini toplamaya başlarken ilk incirlerin kilogramı 250 TL'den alıcı buldu. Mersin'de faaliyet gösteren Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Japon temsilcileri ağırladı. Gerçekleştirilen toplantıda yatırım imkanları, yeşil sanayi, dijital dönüşüm ve iki ülke arasındaki olası işbirlikleri ele alındı. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından hazırlanan Öğrenci Dostluğu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Mersin'de sağlık için yüzmeye başlayan zihinsel ve ortopedik engelli Ali Eren Durgut 3 kez üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Mücadele ettiği 5 kategoride madalya sevinci yaşayan Ali Eren başarısını milli takıma taşımayı hedefliyor.
9: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
8: Mersin Valiliğince şehir hastanesinin trafik ve ulaşım sorunlarının çözümü için koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda mevcut trafik durumu değerlendirilirken araç ve yaya ulaşımının güvenliğinin arttırılmasına yönelik planlanan düzenlemeler ele alındı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle son günlerde peş peşe orman yangınları çıkarken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan risk taşıyan Mersin'in de içinde bulunduğu 9 ile uyarı geldi. Uyarı mesajında açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Mersin'in Aydıncık ilçesi Karatepe mahallesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Türkiye genelindeki 2B arazisi kullanıcılarının yıllardır süren tapu beklentisini gündeme taşıyarak kadastro çalışmalarının hızlı tamamlanarak arazilerin mevcut kullanıcılarına adil ve yerel ekonomik şartlara uygun koşullarda satılması gerektiğini savundu. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Yenişehir ilçesi Çavak mahallesinde yapımı tamamlanan 1072 TOKİ konutunun anahtarlarının 3 Ağustos pazartesi gününden itibarlardır süren tapu beklentisini gündeme taşıyarak kadastro çalışmalarının hızlı tamamlanarak arazilerin mevcut kullanıcılarına adil ve yerel ekonomik şartlara uygun koşullarda satılması gerektiğini savundu. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Yenişehir ilçesi

0: Bir eczanede iş yeri sahibini darp ederek raflardaki tıbbi ilaçları alıp kaçan kadın, polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı, Tarsus Mersin ve yapımı süren Çeşmeli Erdemli Otoyolları'nın şehir içi geçişlerde ücretsiz olması için imza kampanyası başlattı. Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi'nde sitelere girerek binaların içinde gezindiği ve hırsızlık amacı taşıdığı iddia edilen 3 kadın şüpheli site sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için hamile kılığına girdiği ileri sürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde 80 yaşındaki adam evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Boynu kırılmak istenen ve ağır yaralanan yaşlı adam yoğun bakıma alınırken şüpheli ise 380 saatlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde irsaliyesiz, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 877 kilogram küçükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi kum mevkiinde deniz kaplumbağalarının koruma bölgesinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 699 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Mersin'de yer alan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda 24 ton çikolata yüklü seyir halindeki tırda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Mersin'in Erdemli ilçesinde okuma ve ders çalışma merkezinin temeli atıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi topçu Erduran Genç düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi kütüphanelere destek olmak amacıyla birlikte kitap topluyoruz kampanyasını başlattı.
1: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
2: Radyo Ülkü, Ülkü.
3: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
2: Radyo Ülkü.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
2: Radyo Ülkü.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
12: İndirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lı kağıt havlu 179.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi merkeze alan politikalarla medeniyetin temeli olan aile yapısını güçlendirmeye, iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucuya el koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Spor. Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı, sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
10: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
18: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Umumatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
21: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülke.
24: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
23: Radyo

Bugün size yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerini anlatayım istiyorum. Hepimiz yemek yemeyi çok seviyoruz ve muhtemelen birçoğumuz da merak ediyoruz. Acaba sevdiğimiz yiyecekler hayatımıza nasıl girdi diye, ama biliyorum ki bu hayat koşuşturmacası içerisinde araştırmaya üşeniyorsunuz. Ben hiç üşenmiyorum, sizler için araştırdım. Anlatmaya da çok niyetliyim. İki güzel şarkı dinleteceğim ama öncesi

Jelibon'un hayatımıza nasıl girdiğini bilen var mı? Bilmeyenler için anlatacağım. Amerikalılar Türk lokumu yapmaya çalışırken ortaya jelibon çıkıyor. Böyle bir rivayet var ortada dolaşan. Günümüzde sadece hani çocukların değil yetişkinlerin de tükettiği en güzel atıştırmalıklardan bir tanesidir diye düşünüyorum jelibon. Özellikle kolalı olanı bambaşkadır. Katılıyorsunuz herhalde bana. Enteresan da bir bulunuş hikayesi var aslında. Amerikalılar bir şekerleme yapacaklarmış ve ellerinde güzel bir tarif varmış. Az önce de söylediğim gibi bu tarif aslında lokumun tarifiymiş ama kıvam tutturamadıkları için ortaya jelibonu çıkarıvermişler. Bazen yapılan hataların şahane sonuçları olur ya, bu da sanırım onlardan bir tanesi. Şimdi bana diyeceksiniz ki Gül, bütün programlarda katkı maddelerinden falan bahsediyorsun. Hiç oldu mu bu kadar övdün? Ama şimdi jelibonu kim sevmez? Tamam, kabul ediyorum. İçerisinde çok katkı maddesi var. Ama yine de atıştırmalıkların en güzeli değil midir? Sabaha kadar tartışılabilecek konulardan bir tanesi. Ama o kadar vaktimiz yok. En güzel şarkılarla devam ediyor Gül Güne Gül'le. Pusu

Hani o çok sevdiğimiz kavanozdaki çikolatalar vardı. Şimdi burada markasını telaffuz etmek istemiyorum. Yiyecek sıkıntısının aslında bu kavanoz çikolataları doğurduğu söylenir. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum size. Yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerinden bahsedeceğimi söylemiştim zaten daha programın en başında. Pastacılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan İtalyan Pietro Ferrero kahramanımız bir gün fındıklı ezmeli çikolata yapmaya karar veriyor ve yapıyor da, hatta yaklaşık 20 yıl boyunca onun bu keşfi bol miktarda da tüketilmiş. Ama 1946 yılına geldiğinde 2. Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen yiyecek sıkıntısı ortaya yepyeni bir ürün çıkarıyor. Kakao bulmakta zorluk çektiği için fındık oranını artırarak bir çözüm arayışına giriyor ve ortaya hamur şeklinde bol fındıklı kesilerek yenen bir yeni çikolata çıkıyor. Ve günün birinde bu hamurun erimesiyle ortaya akışkan bir çikolata çıkıyor. Yıllardır tükettiğimiz işte o kavanoz çikolatalar bu şekilde ortaya çıkmış.

Yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerini anlatıyorum bugün size programda. Gayet keyifli bir konum var. Şimdi günümüzde çok fazla tükettiğimiz cipsin geçmişine şöyle bir baktım. 1853 tarihine kadar dayanıyor. New York'taki bir restoranda çalışan George Crumb adlı bir aşçının hazırladığı patates kızartmalarını müşterilerinin bir tanesi beğenmiyor ve patateslerin işte çok kalın, yumuşak, tuzsuz ve yavan olduğunu belirtiyor. George da buna sinirlenerek yeni bir kızartma hazırlamış. Böyle incecik kesmiş patatesleri kızgın yağda uzun süre bekletmiş ve bolca da tuzlamış. Tuhaf olan müşterinin bunu çok beğenerek bu patateslerin menüde farklı bir isimle yer alması gerektiğini söylemesi olmuş. İşte bu yeni yöntemde menüde gözde yerini alıyor ve zamanla çok fazla yaygınlaşmış. İşte iş adamlarının, pazarlamacıların ilgisini de elbette çekmiş. İlerleyen zamanlarda da New York'taki o restoranın menüsünden çıkarak cips kendini dünyaya tanıtmış. Duvar.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
13: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
2: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
4: Radyo Ülkü.

Şimdi size iki kardeşten bahsetmek istiyorum. Ne özelliği var bu kardeşlerin demeyin. Bu kardeşler hayatımıza o en çok sevdiğimiz yiyeceklerden bir tanesini sokuyor. Bugün yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerini anlatıyorum radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için de hatırlatmış olayım. 1892 yılında Hamburg'da yaşayan Charles Menzies ve Frank Menzies adlı iki kardeş yemek fuarında sosisli sandviç satıyorlar. Ellerinde sosis kalmadığı için de ekmeğin arasına köfte koyup satmaya başlıyorlar. Sattıkları bu yeni ürünün adını da hamburger koymuşlar. Kısa sürede satışlarını oldukça arttıran kardeşler hamburgerin iki önemli mucidi olmayı da başarmışlar elbette. Başka bir kaynağa göre de hamburgerin kökeni Tatar Türklerine dayanıyor. Çiğ etin piştiğinde ve içine baharat, soğan gibi tatlar katıldığında çok daha lezzetli olduğunu keşfetmişler ve bu sayede Tatar bifteğini bulmuşlar. Yurt dışından gelen işletmeciler Tatar bifteğini gördüklerinde kullanmak istemişler. Çünkü dünya genelinde bunun çok iyi bir iş yapacağını fark etmişler ve bu sayede de hamburger ortaya çıkmış. Siz hangi hikayeye inanmak isterseniz?

0: Sizce dondurmayı kim bulmuştur? Kimdir mucidi?
1: Bugün yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerini anlatıyorum size.
0: Şimdi her ne kadar dondurmanın nasıl bulunduğu meçhul olsa da tarihe adını yazdıran bir kişi var. O da Frank Epperson adında bir çocuk. Deney yapmayı çok seven bu küçük mucit evinde gazlı içecek yapmayı deniyor ve ortaya güzel bir karışım çıkıyor. Soğutmak amacıyla içinde bir çubukla bu karışımı dolaba koyuyor. Özenerek yaptığı karışımın donduğunu görünce de tadına bakıyor. Tadını da çok seviyor. Bunu anne ve babasıyla paylaşıyor ve Frank günümüzde buz dondurmanın mucidi olarak biliniyor.

Gülgüne Gül'le en keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Bugün yiyeceklerin keşif hikayelerini konuşuyoruz. Şimdi sırada çiğ köfte var. Hepimizin o çok severek yediği çiğ köfte. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz oldukça da atağa geçti. Çiğ köftenin kesinleşmemiş bir hikayesi var. Tadı kadar acı verici. Hazreti İbrahim'in annesinin yiyecek sıkıntısı çektikleri dönemlerde hayatta kalabilmek için bulgur ve ceylan etini karıştırarak ortaya çıkardığı bir yiyecek olarak biliniyor. Günümüzde de dünya genelinde de Türkiye'ye has bir tat olarak ününü koruyor biliyorsunuz. Ama çiğ köfteyle alakalı çok sayıda rivayet var. İnternette böyle küçücük bir araştırma yapacak olursanız farklı farklı hikayelerde mutlaka karşınıza çıkacaktır.

Harika bir şarkıydı geride kalan ama daha harikaları da var programda. Ve yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerini de konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi sırada tost var. Sabahlarımızın kurtarıcısı. Hepimizin istisnasız en sevdiği, en pratik yiyeceklerden bir tanesidir tost. İcadıyla eski Mısırlılara dayanıyor. Akıllarında yeni bir tat keşfetmek, işte ekmeği daha güzel bir hale getirmek de yok. Tek amaç ekmeği nemden uzak tutup bozulmasını önlemek. Bu sayede de tost hayatımıza girmiş oluyor. Tabii o dönem hangi şartlarda yapıyorlardı bunu bilemiyorum. Tost makinelerinin hayatımıza girmesiyle hayatlarımız bizim çok kolaylaştı diye düşünüyorum. Haksız

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo Ülke.
14: Az önce demiştim ki tost böyle öğünlerimizin kurtarıcısı. Yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerinde sırada sandviç var. Bir rivayete göre İngiliz devlet adamı arkadaşlarıyla oturduğu yerde garsondan ellerinin kirlenmeyeceği hafif bir atıştırmalık bir şeyler istiyor. Onlar da iki ekmek arasına böyle değişik tatlar koyarak devlet adamına sunuyorlar. O da bu lezzeti çok seviyor ve menüye konmasını söylüyor. Ve sandviç de işte bu şekilde icat ediliyor. İyi ki edilmiş, iyi ki hayatımıza girmiş. O da kurtarıcı öğünlerden bir tanesi. Bana soracak olursanız.

Boşmelik tatlısını sever misiniz? İlginç bir hikayesi var. Balıkesir'in dillere destan meşhur lezzetidir hoşmerim. Bazıları hoşmerim der, bazıları höşmorim der. Çeşitli çeşitli isimleri var aslında. Ama höşmerim olarak biliriz genelde. Peynirle böyle şeker ikilisinin bir arada kavrulup yendiği nefis bir tatlıdır bu. Birçok farklı çeşidi de vardır. İşte cevizlisi, fıstıklısı, peynirin en yoğun hallerine kadar denenmiş bir lezzet. Gelelim hikayesine. Rivayete göre evin erkeği askere gidiyor. Uzun bir zaman sonra da geri dönüyor. Annesi de hemen mutfağa gidiyor ama evde hazır bir şeyler yok. Böyle süzekte asılı taze peynir gözüne çarpıyor ve peynirden bir şeyler hazırlamaya karar veriyor. Taze peyniri hafif ateşte pişiriyor. İçine böyle yumurta sarısı, şeker ve irmik katarak pişiriyor. İlk defa yaptığı için eşine tattırıyor. Hoş mu erim diye soruyor bir de. Eşi de hoş hoş diyerek yanıtlıyor. Kulaktan kulağa yayılan bu rivayetten sonra da tatlının ismi höşmerim olarak adlandırılmış.

Uçulu gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Senin ilginç hikayeleri var demiştim size. Pişmaniyeden de bahsetmek istiyorum. Pişmaniyenin kökeni aslında İran'a dayanıyor. Hepinizin İzmit dediğini duyar gibi oldum ama bu ülkede peşmek denildiği için zamanla Türkçe'de pişmaniye şeklini almış. Adının Osmanlıca'da yün anlamına gelen peşmin kelimesinden türediği söyleniyor. Yağ, un, şekerle yapılan ve gücü kuvveti yerinde kollar isteyen bir tatlıdır biliyorsunuz pişmaniye. Ve neden pişmaniye denildiğine dair de farklı farklı hikayeler var. Bir rivayete göre çok uzun yıllar önce böyle adı sanı duyulmuş bir tatlıcı var. Yaptığı tatlılar çok meşhur. Bizim tatlıcı ustanın güzel mi güzel ama çok da şişman bir sevgilisi var ve tatlıcı ustanın şişman sevgilisinden başka gözü de hiçbir şey görmüyormuş. O kadar çok seviyormuş ki yeni çıkardığı meşhur tatlısının ismini Şişmaniyem koymuş. Sonunda muradına ermiş ve evlenmiş ama evlilikleri sevgilisinin kıskançlıkları yüzünden cehennem azabına dönmüş. Tatlıcı usta uğruna tatlılar yaptığı sevgilisinden ayrılmak zorunda kalmış. Evlendiğine pişman olan ustamızın tatlısı da bu olaydan sonra pişmaniye olarak anılmaya başlanmış.

0: Son olarak size ilk mısırın ne zaman patlatıldığını anlatacağım. Yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerinden bahsediyoruz da mısırı katmaz mıyız listeye? Şimdi patlamış mısırın tarihi aslında Amerikan yerlerine kadar uzanıyor. Kızılderililer patlamış mısır yiyorlar ve kötülükleri uzaklaştırdığına, hastalıkları iyileştirdiğine inandıkları amulet denen bir takı olarak da boyunlarına takıyorlar. Amerika'nın keşfinden itibaren patlamış mısır beyazlara geçmiş. New Mexico'daki bir yarasa mağarasında 4000 yıllık patlamış mısır fosilleri görülmüş mesela. İlk mısır patlatma aletleri de 1880'lerde yapılıyor. Yine 1907'de elektriklisi üretilmiş ama. Patlamış mısır önce sinemalarda 1950'lerden sonra televizyonun yaygınlaşmasıyla evlerde çok popüler bir atıştırmalık oldu. 1952'de de tarım mühendisleri patlama oranı yüksek ve patlayınca daha çok açılan melez bir tür geliştirince patlamış mısır sektöründe bu tür egemen oldu. Anadolu'ya geldiğimizde de yakın döneme kadar buğdayın yerine geçtiği Doğu Karadeniz'den başlayarak Doğu Anadolu'da lazut, Osmanlıca'da Doğu Avrupa ve Balkanlardaki gibi kokoroz adını alıyor. Türkiye'de patlamış mısırı halk ağızlarında birçok ad veriliyor biliyorsunuz. Mesela Beşikdüzü'nde paspanika derler, İskenderli'de kastambura derler, Arsin'de çırçıt mısır derler. Dedim ya, her yöre farklı farklı isim vermiş mısıra. Şimdi gençler popcorn diyorlar zaten biliyorsunuz. İsmi her ne olursa olsun tadı hep lezzetli. Haksız mıyım?
1: Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim.

0: Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca.
1: Gülgüne Gülle.

karton bardaklar günümüzde biliyorsunuz yaygın olarak kullanılan ürünlerden bir tanesi. Özellikle fast food restoranlarda, kafelerde ve ofislerde sıklıkla tercih ediliyor günümüzde. Ama karton bardak kullanımının sağlık ve çevresel etkileri konusunda bazı endişeler de var. Birazcık bahsetmek istiyorum. Ofise gelirken, kahve alırken niyeyse üşeniyoruz yanımızda porselen bardak taşımaya ve o karton bardaklardan günde bir ya da iki ya da üç, dört tane kullanıyoruz. Peki iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? İlk olarak bundan bahsedeceğim size. Dönüşüyor.

karton bardaklardan bahsedeceğim demiştim. İçerdikleri kimyasallara şöyle bir baktım. Hepimiz kullanıyoruz çünkü. Sağlık açısından aslında bazen sorunlar oluşturabilir diyor uzmanlar. Bazı karton bardaklar içeceklerin sıcaklığına dayanıklılık sağlamak için polietilen tabakasıyla kaplanmış oluyor biliyorsunuz. Bu kaplamada içeceğin kartonla temasını engellemek amacıyla kullanılan bir kaplama aslında. Ama bu polietilen kaplama bazı zararlı kimyasallar da içerebiliyor. Özellikle yüksek sıcaklıkta bu kimyasalların içeriye geçme riski de maalesef olabiliyor. Karton bardaklardan sızan kimyasalların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir diyor bu yüzden uzmanlar. Mesela bazı kimyasalların hormonal dengesizliklere, işte üreme sistemi sorunlarına ve maalesef kanser riskine yol açabileceği de bilinenler arasında. Devam edeceğiz ama iki güzel şarkının sonrasında. Allah.

0: Gülle, Gül Güne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Nerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

Kahve alırken bir kere daha düşünün, bu karton bardaklar aslında sağlığımız için tehlikeli demiştim az önce. Aslında karton bardakların tek kullanımlık olması ve geri dönüşümünün zor olması nedeniyle çevresel kirliliğe de katkıda bulunduğunu söylemek isterim. Hani sağlık tarafını bir kenara bırakın, karton bardak kullanımının zararlarını en aza indirmek için tabii ki bazı alternatiflere başvurabiliriz. İlk olarak tek kullanımlık karton bardaklar yerine, az önce de söylemiştim, yeniden kullanılabilen ve çevreye daha az zarar veren malzemelerden yapılan bardaklar tercih edebiliriz. Çantalarımızda taşıyabiliriz. Ayrıca içeceklerin plastik veya cam bardaklarda servis edilmesi de bir seçenek olabilir. Hepimiz karton bardaklara alıştığımız için sanki bu seçenek yokmuş gibi davranıyoruz. Yine karton bardaklardan sızan kimyasalların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği gibi, kağıt üretimi için yapılan ağaç kesimi de biliyorsunuz çevre kirliliğine yol açıyor en nihayetinde. Bu nedenle alternatif çözümler araştırmak lazım ve karton bardak kullanımının azaltılması için adımlar atmak zorundayız. Geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada bir tane habere rastlamıştım. Bir gün boyunca bir kahve dükkanından alınan karton bardaklarla dükkanın zeminini kaplamış insanlar ve dizlerine kadar gelmiş o karton bardakların yüksekliği. Sadece bir günden bahsediyorum bakın. Bunu bir aya, bir seneye vurduğumuzda akıl almaz bir boyuta ulaşıyor değil mi? Sadece bir dükkandan çıkan karton bardak bu kadarsa, binlerce dükkandan çıkan karton bardak ne kadardır acaba? Muhtemelen böyle insanın aklının alamayacağı kadar. O yüzden bardaklarımızı çantalarımızda taşımak zorundayız. Hem dünya için hem de sağlığımız için. Bir

Bazen hani insanlar olarak rutinden sıkılıyoruz ya. Peki sizce günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirmek mümkün mü? Şimdi gün içinde mutlaka yapmamız gereken ya da yapsanız faydalı olacağını bildiğiniz birçok şeyi bin bir bahaneyle erteliyorsunuz ve sıkıcı buluyorsunuz. Bunu biliyorum. Çünkü ben de yapıyorum. Bu yüzden de aslında hayatımıza hiçbir katkısı olmayacak, sadece böyle vakit öldüren şeylerle uğraşmak size çok daha çekici geliyor olabilir. Çok zor gelen şeyleri kolaylaştırmanın, böyle kendinizi kontrol etmenin aslında bir yolu varmış. Birazcık dopamin detoksundan bahsedeceğim size. Bunun ne olduğundan ve tüm hayatımızı yeniden ilgi çekici hale nasıl getirebileceğimizden. Merak ediyorsanız iki tane güzel şarkı dinleyeceksiniz öncesinde.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirmek mümkün mü acaba dedik. Bu konuyu masaya yatırdık. Şimdi muhtemelen bilgisayarınızda veya telefonunuzda oyun oynarken ya da sosyal medyada gezinirken herhangi bir konsantrasyon sorunu yaşamıyorsunuzdur. Hatta böyle bıraksalar saatlerce ekran karşısında oturup hiç sıkılmadan vakit geçirebilirsiniz, değil mi? Peki aynı şeyi yarım saat böyle ders çalışmanız gereken zamanlar için söyleyebilir misiniz? Ya da işiniz için bir saatten fazla çalışmanız gerekse ne derdiniz? Muhtemelen hayır derdiniz, değil mi? Şimdi genel olarak aslında hepimiz ekstradan çalışmak, spor yapmak, kendimize vakit ayırmak gibi verimli aktivitelerin bize uzun vadede daha çok fayda sağlayacağını bilsek de televizyon izlemeyi, işte oyun oynamayı, sosyal medya alemine dalıp gitmeyi, yani vakit öldürmeyi daha büyük bir şevkle tercih ediyoruz. Aslında bunun sebebi çok açık ve net bir şekilde ortada. Vakit öldürmek herhangi bir çaba gerektirmiyor ve kolay. Sizi besleyecek aktivite ve görevlerse daha uğraştırıcı ve konsantrasyon gerektiriyor. Yani aslında zor. Elbette hani aramızdan bazıları düzenli olarak çalışmayı, spor yapmayı, ne bileyim kendiyle her şeyden uzak baş başa kalmayı, bir işin yanında başka bir iş yapmayı işkence gibi görmüyor olabilir ama şüphesiz büyük çoğunluğumuz bunu beceremiyor, değil mi? Çünkü bazı şeyleri beynimize zor ve uğraştırıcı diye bir kere kodladığımız zaman onu yapasımız hiç ama hiç gelmiyor. Peki zor şeyleri kolay görmenin ve heyecanlı hale getirmenin bir yolu olabilir mi sizce? Biraz daha merak ettireceğim şarkıların sonrasında birlikteyiz.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi merkeze alan politikalarla medeniyetin temeli olan aile yapısını güçlendirmeye, iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucuya el koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
3: Spor.
2: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı, sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül her nesile.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
16: İndirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru çiftlik 1 kilogram tost peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lı kağıt havlu 179.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülke.
22: Radyo en iyi arkadaştır.
23: Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
21: Radyo.

Basit ve sıradan şeyleri kolay görmenin ve heyecanlı hale getirmenin bir yolu olabilir mi demiştim şarkıların öncesinde. Şimdi zevk molekülü olarak da bilinen dopaminden bahsedeceğim size. Hareket, motivasyon, işte ruh hali ya da dikkat süresi de dahil olmak üzere birçok vücut fonksiyonunda rol oynuyor. Yani bir şeyleri arzu etmemizi sağlıyor ve bize oturduğumuz yerden kalkıp bir şeyler yapma motivasyonunu veren de aslında bu arzu. Dopamin, zevk, işte memnuniyet ve motivasyon duygularını hissetmemizi sağlamakla sorumlu. Ve dopamin seviyesi bir şey yapmanın sonucunda bir ödül alacağımızı düşündüğümüz zaman da yükseliyor. Aslında sinir bilimcilerin fareler üzerinde yaptığı bir deney var. Dopaminin vücudumuza etkisinin ne kadar güçlü olduğunu da bize kanıtlıyor. Araştırmacılar farelerin beyinlerine elektrotlar yerleştirdikten sonra hemen yanlarına bir mekanizma da yerleştirmişler. Fareler bu mekanizmadaki kolu her çektiğinde araştırmacılar farelerin beynindeki ödül sistemini uyarmışlar. Sonuç olarak fareler kolu saatlerce tekrar tekrar çekmeye başlamışlar. İşte yemek yemeyi, hatta uyumayı bile reddetmişler ve yorgunluktan yere düşene kadar kolu çekmeye devam etmişler. Araştırmacılar bir süre sonra deneyi tersine çevirmişler. Beyin ödül merkezindeki dopamin salımını engellemişler. Bu sefer de fareler o kadar uyuşuk bir hale gelmişler ki su içmek için ayağa kalkmaya bile zahmet etmemeye başlamışlar. Hani o kadar ki fareler tüm yaşama isteklerini kaybetmiş gibi davranmışlar ama önemli olan nokta şu ki fareler yemek yemek veya su içmek için ayağa bile kalkamamışlar. Ama yemek veya su doğrudan ağızlarına verildiği zaman gayet tadını çıkarmaya da devam etmişler. Sadece kendilerinin bunu tek başına yapacak motivasyonu yokmuş yani. Komik olacak ama farelerin bu dopamin bağımlılığı bizim için de aynen geçerli. Şarkıların sonrasında devam

günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirebilir miyiz? Bundan bahsediyorum size. Az önce farelerle ilgili bir deneyden bahsetmiştim hatırlarsanız. Şimdi beynimiz aslında önceliklerimizi büyük ölçüde o eylemden ne kadar dopamin almayı beklediğimize göre sıralandırıyor. Mesela ödev yaparken az dopamin salgıladığımız için gerekli motivasyona bir türlü sahip olamıyoruz ve bunu arzulamıyoruz. Dolayısıyla beynimiz bize ödev yapmayı ertelememiz için türlü türlü oyunlar oynuyor. Ve sizi böyle dopamin salgılayacağınız diğer aktivitelere yönlendiriyor. Sosyal medyada gezinmek olabilir, alışveriş sitelerine bakmak olabilir, yemek yemek olabilir, olabilir de olabilir. En basit haliyle ucunda potansiyel bir ödül olduğunu düşündüğümüz herhangi bir aktivite veya eylem daha yüksek seviyelerde dopamin salgılamamıza sebep oluyor. Telefonla ilgilenirken, işte televizyon izlerken veya oyun oynarken yüksek dopamin salgılıyor olmamızın sebebi de tam olarak bu. Bu davranışın her birinde bir çeşit ödül beklentisi içine giriyoruz ve bu yüzden de sürekli olarak onlara çekiliyoruz. Böylece de bir dopamin salınımı daha deneyimlemek için kolu böyle tekrar tekrar aşağı çeken farelerden çok da bir farkımız kalmıyor aslında. Ne olmuş yani, bu bana zarar vermiyor ki diyor olabilirsiniz. Ya da bir şeyleri erteliyor, zorlaştırıyorsam da bu beni ilgilendirir diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet, ama sadece bireysel olarak bizleri ilgilendirdiği ve tamamen kendi seçimlerimizle alakalı bir şey olduğu doğru. Ama bize zarar vermediği doğru değil. Çünkü beynimiz yüksek dopamin salgıladığımız aktivitelerin bize zarar verip vermediği konusuyla hiç ilgilenmiyor. Yani tekrar o yüksek dopamini salgılayabilmek için bize yüksek dopamin salgılatan aktivite veya davranış neyse onu koşulsuz şartsız daha fazla istememizi sağlıyor. Mesela uyumak zorundasınız ama video izlemeye daldınız. Bir baktınız bir saat olmuş, iki saat olmuş, sonra üç saat olmuş. Uykunuzdan feragat ettiniz. İşte tam da bundan bahsediyorum.

0: farkındayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Biliyor muydunuz, ister telefonda vakit geçirmek olsun, ister oyun oynamak olsun, ister sürekli yemek yemek olsun ya da televizyon izlemek olsun. Bunları veya bunlardan sadece birini yaparken bile insanlar yüksek dopamin salgılıyor. Bunun için de vücudumuz aşırıya kaçmamıza rağmen bu yüksek dopamin seviyesine alışıyor. Ve bu bizim yeni normalimiz haline geliyor. Bir dopamin toleransı geliştiriyoruz ve farkında olmadan kendimize zarar veriyoruz. Bugün Gül Güne Gül'le de günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirebilir miyiz? Bunu konuşuyoruz. Şimdi sevdiğimiz aktiviteleri yaparken salgıladığımız dopamin seviyesiyle çaba, konsantrasyon ya da emek gerektiren diğer aktiviteler sırasında salgıladığımız dopamin seviyesinin uzaktan yakından alakası olmuyor. Böylece yüksek seviyelerde arzu hissetmediğimiz ve bir ödül alamayacağımızı düşünmediğimiz her şey bize yük gibi gelmeye başlıyor. Bu iş olabilir, az önce de söylediğim gibi ders çalışmak olabilir, zorunlu olarak yaptığımız her şey olabilir. Yani resmen dopamin bağımlısı haline geliyoruz ve yalnızca kendi kafamızda kolay ve eğlenceli olarak kodladığımız şeylere çekilmeye başlıyoruz. Aslında sadece kendimizi baltaladığımızı anladıysanız ve bu durumu düzeltmenin bir yolu olup olmadığını merak ediyorsanız dopamin detoksunu denemenizi öneririm size. Dopamin detoksu denilen şey aslında çok basit gözüken ama günümüz dünyasında uygulaması oldukça zor bir inziva yöntemi. Dopamin detoksu için öncelikle böyle tek bir gün seçmeniz ve uyarıcı aktivitelerin tümünü kendinize yasaklamanız gerekiyor. Yani işte telefon yok, bilgisayar yok, televizyon yok. Amaç yüksek dopamin salgılatan tüm bu uyarıcı aktivitelerden uzaklaşmak ve sıkıcılığı kabullenerek onu da kutlamayı

0: öğrenmek.
1: Her gün hemen hemen her saniye kullanmaya programlı olduğum, her şeyden uzak kalacağım bir senaryoda tüm gün ne yapabilirim ki dediğinizi duyar gibi oldum. Bir kaza sonrasında tek başınıza ıssız bir adaya düştüğünüzü hayal edin. Üstelik yemek, susuzluk, uykusuzluk, rahat edememe gibi problemleriniz de yok. Sadece sosyal medya erişiminiz yok. Sizi oyalayabilecek uyarıcı hiçbir program veya cihaza da sahip değilsiniz. Şu an size çok sıkıcı ve gereksiz gelebilir ama böyle bir durumda yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bir an durup etrafınızdaki güzellikleri görebilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Kendinizle baş başa kalıp biraz düşünebilirsiniz. Olan bitenleri tartıp hedeflerinizi kendinize hatırlatmak gibi pek çok faydalı şeyler yapabilirsiniz. Aynı zamanda sizi engelleyen herhangi bir uyarıcı olmadığı için gözünüzde çok büyüttüğünüz işlerin ne kadar kısa sürede ve kolaylıkla bittiğini de deneyebilirsiniz.

0: Gülle Gülle, Gül Güne Gülle.
1: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü 106.5.
2: Lafını balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

Geçtiğimiz günlerde güzel bir hikaye dinledim birinden. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Güzelliğiyle cezbeden Akdamar Adası'nın günümüze kadar ulaşan ilginç bir hikayesi var. Van Gölü'nün güzelliğiyle meşhur en büyük adasıdır Akdamar Adası. İsminin bir efsaneye dayandığını belki de yeni öğrenmiş olabilirsiniz. Akdamar Adası, Ermeni nüfusun yoğun yaşandığı döneme ait çok eski tarihi bir kiliseye sahip. Adanın isminin kulaktan kulağa günümüze ulaşan hikayesi de şu şekilde. Bir zamanlar Akdamar Adası'nda Ermeni bir keşiş ve güzelliğiyle dillere destan bir kız yaşıyor. Bu güzel kızın adı Tamara. Adanın karşısındaki civar köylerden birinde yaşayan bir çobana aşık oluyor Tamara. Her gece çobanla buluşuyor. Çoban her gece Tamara ile buluşmak için adaya yüzüyor. Tamara ise yerini belli etmek için fenerle çobanı bekliyor. Bu durumu öğrenen keşiş kızının çobanla görüşmesini engellemek istiyor. Bir gece eline fener alıp adanın kıyısına iniyor ve sürekli yer değiştirerek çobanın yüzmekten yorulmasını sağlayıp gücünü yitirmesine sebep oluyor. Uzun süre yüzmekten gücü tükenen ve nefes nefese kalan çoban "Ah Tamara, ah Tamara" şeklinde Tamara'nın ismini sayıklayarak boğuluyor. O günden sonra adanın ismi "Ah Tamara'dan Akdamar'a" dönüşmüş. Türkiye'nin görülmesi gereken adalarından da biraz bahsetmek istiyorum bu hikayeden sonra size. Karadan uzak olunca ister istemez kendine has bir havası da oluyor adaların. Mesela Kalem Adası ile başlayalım mı İzmir'deki? Aramızda İzmir'in yazlık beldesi Dikili'yi duymayan yoktur değil mi? O zaman size Dikili'nin sevimli mi sevimli Bademli köyüne bağlı olan henüz turist istilasına uğramamış Kalem Adası'ndan bahsedeceğim. Ege'nin Maldivleri diye anılıyor Kalem Adası. Oldukça küçük bir ada. Arabanızı köyde bırakıp adanın teknesiyle adaya ulaşabiliyorsunuz. Otelin bünyesinde dalış ve su sporları öğrenebileceğiniz eğitmenlerin bulunduğu su sporları merkezi de var bu arada. Adanın Bademli tarafına bakan kısmına plaj konumlandırılmış. Diğer taraf Garip Adası'na bakan kısımsa tamamen bakir, yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda plajı. Böyle masmavi deniziyle yılın her dönemi gidebileceğiniz bir yer. Listenize mutlaka ekleyin.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül.
1: En iyiler, en çok dinlenenler.
2: Radyo Ülkü.
3: Ülkemizdeki güzel adalardan bahsediyorum size. Sedir Adası'ndan da bahsetmek isterim müsaadenizle. Sedir Adası Ula sınırları içerisinde yer alan bir ada ama Marmaris'e yakınlığı sebebiyle orayla anılıyor. Adanın şu anki şekli Marcus'un sevgilisi Kleopatra'ya olan aşkını ölümsüzleştirmek için dağa silüetini kazıtmasıyla oluşmuş. Adada bulunan bembeyaz kumlar da Mısır'dan getirtilmiş. Bu altın renkteki kumlardan Türkiye'de başka hiçbir yerde yok bu arada. Sedir Adası antik kenti ve ünlü Kleopatra plajıyla tanınıyor. Marmaris'ten gidiyorsanız yarım saat, bir saat arası önce arabayla Çamlık iskelesine gidip arabanızı park ediyorsunuz. Teknelerle gidiş dönüş bileti alıyorsunuz. Sedir Adası'na bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Akyaka'dan da tekneler kalkıyor. Şunu da eklememde fayda var. Müze konumunda olduğu için adaya girmek ve yüzmek için müze giriş ücreti de ödemeniz gerekiyor.

En güzel adalarından bahsedeceğim demiştim ama yine zamanım çok azaldı. Son olarak Kekova'yı da araya sıkıştırabilirim. Kekova, Antalya'nın Demre ilçesi yakınlarındaki Kaleköy ve Üç Ağız açıklarındaki büyükçe bir ada. Üç Ağız koyundan kalkan teknelerle ulaşabileceğiniz adada böyle sessizlik, huzur, tarih ve mavilik bir arada harika gözüküyor. Antik çağda deprem sonucu sular altında kalan kalıntılarda dalış tutkunları için iyi bir seçenek olmuş ama tersane koyu hariç ada kıyılarında yüzmek ve dalmak yasaklanmış. Ada üzerinde yerleşim yok. Burada Bizans devrine ait bir kilise yapısı bulunuyor. Kazı yapılmadığı için tarihini bilemediğimiz bu adanın her tarafı kalıntılarla dolu. Tersane koyuna göre sağ tarafta denize batmış dükkanlarla sol tarafta batık şehrin su içindeki kalıntılarını görebiliyorsunuz. Kıyı takip ettiğinizde evlerin yarısının sulara gömüldüğünü ve merdivenlerin denize indiğini de görebiliyorsunuz. Böyle üzücü bir görseli var. Ayrıca denizin içinde temeller ve ev tabanlarını da görmek mümkün. Üç Ağız'dan bu bölgeye tur düzenleyen birçok teknede su altını izleyebileceğiniz cam pencereler de mevcut bu arada.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: olmak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

0: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Umumatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532-340-5957, 0533-384-4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi merkeze alan politikalarla medeniyetin temeli olan aile yapısını güçlendirmeye, iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucuya el koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 301 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Spor. Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü 6 ayda yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
8: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: En iyi müzik, en iyi program. Radyo Ülke.
1: Seni kaybettiğimi, kendini özlettiğini yeni anladım.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke
8: her zaman her yerde.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
10: İndirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
0: Bazen 80'ler.
13: Oturmuşum, oturum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
14: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Chep Mami'nin 1990 tarihli Let Me Ray albümünde yer alan Woo Woo adlı şarkıdan derlenen bir Pınar Aylin şarkısıyla başladık bugün retroya. Deliler gibi. Hakan Peker'le 1995 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Ateşini Yolla. Hoş

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
8: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
7: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
8: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
7: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
10: Aradığı

0: aldığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram tost peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
9: Radyo Ülke.

Sezen Aksu'nun Gülümse Hatta albümünden, sözleri Aysel Gürel'in, müzikse Onat Tunç'a ait. Değer mi? Sonrasında Kayahan. Yemin Ettim albümündeyiz ve yıl 1991.

Sertepeler'in 92 tarihli çıkış albümü Sakin Ol'da seslendirdiği Ateşte Barut'u çaldım sizlere. Bu şarkıda Eren Ere geri vokal olarak Levent Yüksel, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe de eşlik eder. Işın Karaca ile 2001 yılına gidiyoruz. Şarkıcının ilk albümü Ana Dilim Aşk'tan bir Sezen Aksu şarkısı

Melih Kibar'ın Yadigar albümündeyiz. Sibel Gürsoy'un seslendirdiği Seni Seviyorum sonrasında bugün Kenan Doğulu'nun festival albümünden Unutarak Kurtuluyorum'la sizlere veda ediyorum. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaş sürecinin kendi lehlerine çok iyi ilerlediğini belirterek sert askeri müdahalelerini sürdüreceklerini kaydetti. Spor. Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un, İç, Iğdır'ın, Güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324-521-3322, 0543-197-2242, Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444

0: 44 0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Bağcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Her zaman her yerde.
8: Radyo Ülke.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaş sürecinin kendi lehlerine çok iyi ilerlediğini belirterek sert askeri müdahalelerini sürdüreceklerini kaydetti. Spor. Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü 6 ayda yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al. 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü. Radyo

0: radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22

0: 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
1: Radyo Ülkü 24 saat

ediyorum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
12: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
7: Radyo Ülke 24 saat.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yıllar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
3: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
7: Radyo Ülke.

ne kadar mutlusun. Şimdi kim bilir? Mazi yaşarken içim irkilir. Gözlerimden damla damla yaş gelir. Sen ellerim oldun. Gülemem artık. Gülemem artık. Gülemem artık.

0: Gecelerinin gecesinden kaldım da ben bu sabah geçtim kendimden.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

içinde diye seslendiler bana. Kendimi arar oldum. Adımı bilemedim adımı. Kimim neyim? Acıların mıyım yoksa kulun? Neyim Allah? Senin neyin?

gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni, en sonunda beni.

İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni isyankar et.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.